0: برين دقيقة.
1: خالب شبية المجان هم قوون. خماك.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: O'zbek tilini o'qitish bo'yicha muhim tadbir tashkil etildi. O'zbekistonda noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Singapurda tug'ilish keskin kamayib ketganligi sababli mamlakat hukumati oilalarga har bir farzand uchun 55 ming dollargacha pul taklif qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: تعدي
1: وزوم افتا ام تي جي اخبارات خدمه دان فويدلانش امكانياتنا تقديم تدا وافتا ترانسبورت واسيتلار بلان بوغلق بتملارنين تومون حسابلانمايدا بتفصيل معلومات وزوم افتا نقطه او سايتدا وزوم افتا موبايل الاوماسدا موجود
2: محصولاتلار سيرتيفيكاتلانغان خدماتلار ليتسينزيالانغان реклама бөлімінің телефон рақамы 233 40 27
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Dala kerak emas unaqa sovchilik. Mana borsiz mana shu qizni uyiga boring, o'zimni sevgan qizimdi. Xo'p, o'sha qizni otasi kim balam desa, otasini tanimaysiz dada. Xo'p, uylari qayerda balam? Uylari betdan ko'rinmaydi dada. Xo'p, uyi ko'rinmasa, otasini tanimasak, biz qanday bilamiz o'q qiz bola qanaqa? Qani bir bo'lg'usi kelinni o'zing bir ta'riflab berchi desa, bo'lg'usi kelinni ta'riflayapti demish. Dada, bo'lg'usi keliningizga gap yo'q. O'qimishli, chiroyli bir kelishgan nozikina qiz bola desa, nozikina bizga to'g'ri kelmaydi. O'zi zamon nozik bo'lib turibdi. Bir tomonda suv bosib ketyapti, bir tomonda qor yog'yapti, bir tomonda umuman havo issiq. Bunaqa emas-da endi, bolam. Ertaga to'ydangi chapakchab qolmaylik. Bir ham nozik, bir ham nozik deb. Aqling bo'lsa, agar seni kallang bo'lsa, bizni oilamiz katta darohonga dargohimiz keng. Qizlarni Haqvatiga uylan, gumburlaganiga uylan, qarshilaganiga uylan. Yuking yerda qolmaydi. Agar baqvat qizga, masalan, qo'shnimizning qizini ko'rganmasan, boshinga uylan. Qo'liga ketmang, berib qo'ysang, yerni, jigarini bu yoqqa sug'urib oladi. Tushundingmi? O nozik kirayni qo'liga ketmang, berib qo'ysang-chi. Ketman deydi qolib ketadi. Biz uni balosiga qolib ketamiz keyin. O'shuning uchun aqling bo'lsa, men shu qizni sev. Men shuni sev. Bizam men qanaq sevaman bu qizni? Sevasan, kerak bo'lsa. Bugun borib sev. Qo'lingdan keladimi? Hozir borib sev ke. Hammamiz tayyor, ertaga to'y boshlaveramiz. Bugun sevgi bor. Toza man bor, san, san bolasan. Mana shuni qo'ldan ketmasin. Gumburlagan qizga gumburlagan to'y bo'lib o'tadi. Qolgan qizlar nima deydi? Aldandim, yigitlar hammasi yolg'onchi ekan. Men endi ishondim. Aqlli qizlar nima qiladi? Aqlli qizlar o'sha kuni benzinni ko'tarib to'yxonaga boradi. Yigit to'yga boradi. To'ylar muborak, kuyov. Baxtli bo'linglar, battar bo'linglar. Bashadanga tufur yubordim-ku, hamma qarab turibdi-da. Mana topgan gul, topmagan bir kanistr benzin deganlardek. Benzin olib keldim. Benzin nima qilaman bilan? Desa, mana kelin tomonga avtobus boradi-ku. O'shanga solasiz-da. Har nima-da endi? Bizdan to'yona. Bizni ham peshonamizga yozilgani bordir. Deb chiqib ketsa bo'laveradi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Mening bobom yaxshi odam bo'lgan. Abdurashid qimorboz desa, hamma tanirdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çamandan, şu vatandan, vatandan

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntürü varamız.
2: Mening bobom yaxshi odam bo'lgan. Abdurashid qimorboz desa, hamma tanirdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- bergan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
2: Voy qabristonda obod qilgan ham savob ekan. Bir hoja akaning to'ylariga bordik. U hoja akaning saxiy odam ekanlar dedi. O'zini yonidan 3ta mahallada qabristonni obod qilib chiroyli qilib qo'yibdi dedi. Qabriston chiroyli bo'lib turgani yaxshi baribir. To'g'rimi? Ba'zi qabristonlar ochiq turadi atrofi. Bir joyda bor ekan shunaqa ochiq turar ekan, bir otaxon mol boqib yurar ekan shu yerda. Rais kelibdi-da otaxonlarni yig'ib, "Man" debdi, "ishini olib bersam, hurmatli otaxonlar" debdi. "Mahallani yig'singlar, shu hashar yo'li bilan shu qabriston atrofini chiroyli qilib o'rab qo'ysak, nima deysizlar?" desa, otaxonga yoqmabdi-da bu gap. "Rais, qishloqda 75 yildan beri yashayman, hali betdan bironta o'lik chiqib ketganini ko'rganim yo'qdirmish." Bu hoja aka endi chiroyli qilib qo'yibdilar, devorlar urib, ichlarini obod bo'lib qo'yibdilar. Bu otaxon to'lqinlanib gapiryapti, bir otaxonimiz. "Rahmat mana shu hojiga, hojahoy. Mana shu hojini mikrofonga chiqqanda bir rahmat aytib qo'yasiz bizni nomimizdan." "Nimaga?" desam, "Yo, qabristonni shunaqa chiroyli qilib qo'ydi voy. U qabristonni shunaqa chiroyli, borsangiz o'lgilaring keladi-ya, o'lgilaring keladi."

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim xudodan, xudodan yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Mening bobom yaxshi odam bo'lgan. Abdurashid qimorboz desa, hamma tanirdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: ham mamnun bo'lish mumkinligini Mourinho bildirgan.
1: Ey jannat makon, muqaddas diyor. Qalblarda yashaysan mangu iftixor. Tog'ing ham ulug', bog'ing ham bo'ston.

ey hayali, ey vefali yörgünem. 60, 70, 80, 90, 100 ham seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan, ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım, şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.

nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayrolikni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar o'zim.